0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 10 óra 12 perc a pontos idő, és megérkeztek vendégeink. Hi, nice to meet you. Török országból. Az Interetno percek keretében vagyunk itt, és itt van velünk Maja is. Szervusz, üdvözöllek. Most letegezlek az imént magázatunk. Picit a mikrofont emelt föl nyugodtan.
2: Jó napot kívánok.
1: Kiket hoztál, mondd el akkor nekünk.
2: Törökországi táncosokat, akik tegnap érkeztek meg a Szabadka Interetno fesztiválra.
1: Akkor kérlek arra téged, hogy kérte meg a vendégeket, hogy mutatkozzanak be.
2: Persze, rendben. So please introduce yourselves and say where you came from.
3: Hangi mizem másilom?
4: Who should start?
3: Oh, sorry. Sorry. Who should
2: start? In general. Just introduce yourself.
3: Türkiş.
5: Merhabalar. Ben Şeref. Harmoni Dans ve Halk Oyunları grubunun genel sanat yönetmeniyim. Türkiye'den geliyoruz. Interetno Festivali'ne ilk defa katılıyoruz. Burada olmaktan mutluyuz. Grubumuz 3 yıldır geleneksel Türk kültürüne hizmet etmekte. Burada da kendi kültürümüzü yansıtmaya, yaşatmaya ve aktarmaya, kültürler arası birleşime katkı sağlamak için bulunmaktayız. Davetiniz için teşekkür ederiz.
4: He would like to say that it is our first time here and we have been dancing and trying to introduce Turkish culture for 3 years, and this is our first time in Serbia, and we would like to say thank you for inviting us, first of all, and we would like to share our culture with the Serbian people as well.
2: Szóval ez az első alkalmuk Szerbiában, már 3 éve azon törekednek, hogy megosszák a világgal a török kultúrájukat, és bemutassák magukat és a kulturális táncaikat.
1: Kérdezz meg tőlük, kérlek, hogy látták-e már a várost? Nyilván voltak már itt, és hogy tetszik nekik itt Szabadkán?
2: So, what's your first impression of the city and how you like it so far?
4: Şehirle ilgili ilk deneyiminiz nasıl oldu? Nasıl beğeniyor musunuz burayı diye soruyor.
5: Öncelikle şehri beğendik. Küçük ve şirin bir kasaba gibi. Biz Türkiye'nin Interpol şehirlerinden İstanbul'dan geliyoruz. Ama geldiğimizde bize yarattığı ilk izlenim gayet olumlu ve sıcakkanlı karşılama. Özellikle danışan mihmanderlerin bizimle ilgilenişi genel anlamıyla festivalin hizmetinden mutluyuz. O yüzden şehir bizde olumlu bir intiba bıraktı. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyoruz bizimle olan ilgi ve alakaları için.
4: He says that we love it here so far, even if it's our second day here. It feels like a small town for us because we come from Istanbul, which is a very big metropole, and everyone is just so warm here, and the guests are and the guides are very warm and welcoming here. And we really love the festival and all of the services. And once again, we would like to thank you for having us.
2: Szóval attól függetlenül, hogy még 2 napja vannak, csak itt nagyon megtetszett már nekik Szabadka. Ők ezt egy kisvárosnak tartják, hiszen ők Isztambulból érkeztek, ami ugye egy óriási város. És saját tapasztalataik alapján az itteni lakosokat befogadónak tartják és kedvesnek. Mindenkivel meg vannak elégedve a vezetőknek is, amit nagyon jó hallani. És még egyszer meg szeretnék köszönni a meghívást az idei fesztiválra.
1: Ugye említették, hogy Isztambulból érkeztek, ahol nyilván nagyon szép és gazdag a kultúra, és igaz-e, hogy Isztambulban sok a cica?
2: So you've mentioned that you're from Istanbul, and is it true that there are a lot of cats there?
4: İstanbul'da çok fazla kedi olduğu doğru mu? İstanbul'dan geldiğini söylediniz.
5: Evet, ülkemiz hayvansever bir ülke olduğu için çok fazla kedi var. Çünkü bizim insanlarımız sadece kediler değil, sokakta kalmış bütün hayvanlara yardımcı olduğu için bence hayvanların tercih ettiği ülkeler, tercih ettiği şehiriz İstanbul olarak.
4: Yeah, as Turkish people and people from Istanbul, we love animals so much. Even if it's cats or dogs, we love to help stray animals. So we're not surprised that stray animals choose Istanbul to as a place to live.
2: Isztambuliakként mi, vagyis hát ők nagyon, nagyon szeretik az állatokat, és nagyon befogadóak az ottani hontalan állatokkal, szóval nem lepődnek meg rajta, hogy Isztambult válasszák, hiszen nagyon gondoskodnak az ottani állatokról.
1: Kérdezzük meg tőlük azt is, hogy akkor a közönség ma az interneten mikor találkozhat velük, és mi az, amit majd láthatunk?
2: So, when can the audience meet you guys and what can they expect from you?
4: Ne zaman sizi izleyebilirler ve onları ne bekliyor diye soruyor. Seyirciyi ne bekliyor?
5: Biz festival programına bağlı gösteriler yapıyoruz. Şehir merkezinde akşamları en az 15-20 dakika performans sergiliyoruz. Bizi izlemeye gelen Subotica vatandaşları da keyifli, kültürel, hem eğlendikleri hem de kültürel anlamda Türk kültürünü tanıyabilecekleri oyunlarla karşılaşacaklar. Farklı kostümler, renkli kostümler, oyun karakterleriyle onları farklı bir kültür deryasında gezdireceğiz.
4: So we follow the program schedule. And we do the performances, like 15 to 20 minute performances in the city center where you can watch us. We will give you fun and cultural performances as much as possible. And in this way, this people from Subotica will be able to learn the Turkish culture and how different our costumes, our cultures, even if it's in one country, you can see a lot of cultures come together.
2: Szóval követik a programot, ez szerint minden nap körülbelül 15 perces produkciókkal készülnek, bemutatják a török kultúrát, a török viseletet, és ezzel ugye meg szeretnék érinteni a közönséget, hiszen attól még, hogy hát nem sok embernek adatik meg az alkalom, hogy lássanak ilyet, mégiscsak ugye meg tudják tapasztalni, és nem csak a török kultúrát, hanem ugye más kultúrákat is, és nekik ez a fontos, hogy a tradíciójukat továbbadják.
1: Nyilván ismerkednek a mi kultúránkkal is. Van-e hasonlóság a török és a mi kultúránk között?
2: What do you think? Are there any similarities in Hungarian and Turkish culture?
4: Kültürlerimiz arasında bir benzerlik sizce var mıdır diye soruyor.
5: Elbette var. Çünkü bizim çok eskiye dayanan uzun ve dünya üzerinde kilometre olarak çok fazla yer edinmiş bir topluluğun torunlarıyız biz. Ve ülkemizin işte Balkanlar üzerinde özellikle çok fazla yaşamış olması sebebiyle hem oyunlar hem de geleneksel motifler, giyim, kuşam olmak üzere çok fazla benzerliklerimiz var. Ama bir o kadar da ayrıştığımız noktalar var. Bunun en önemli sebebi işte Osmanlı'nın çok önceki dönemlerde bu topraklarda var olmasıyla alakalı onlardan edindiğimiz kültürler kültür aktarımı gerçekleşmiş.
4: So he would like to say that there is absolutely a lot of similarities between the cultures, and this is mainly because how the Ottoman Empire was very vast and it included both Serbia, Hungary and Turkey all together. And this way we were able to mix all of our cultures together, like both Serbia and Hungary were able to teach us as culture and the Turkish people were able to teach in culture. But also there are a lot of differences And this was mainly because how Ottoman Empire was divided a little bit within itself as well.
2: Szóval szerintük a török és a magyar kultúra nagyon hasonló, hiszen a török birodalom egy időben letelepedett ide, és ezért alkalma volt a két kultúrának keveredni, és így úgy a magyarok, mint a szerbek megtaníthatták a kultúrájukat a törököknek, és ugyanúgy a törökök is viszonozhatták ezt a kulturális, hát hogy is mondjam, vegyülést, de ezt leszámítva akkor is mindig is lesznek különbségek.
1: És akkor beszéljünk egy picit az ételekről is, hogy kóstoltak-e itt olyan ízeket, amelyeket ők is ott akár Törökországban megtalálhatnak.
4: So, food-wise, are there anything that you've tried before that are similar back home in Turkey? Yemek anlamında burada denediğiniz ve evde benzeyen herhangi bir şey şu ana kadar tattınız mı diye soruyorum.
5: Elbette tattık. Hem kahvaltıda hem de akşam yemeğinde bizdeki ürünlerle aynı ürünler. Hatta bazı pişirme teknikleri de aynı. Ama kullandığımız baharat ve pişirme tekniklerinden dolayı farklı bir tat alıyoruz. Aslında yemeğin görüntüsü bizimkisiyle aynı ama sadece tat anlamında gerek kullandığımız malzemelerden dolayı fark var az da olsa.
4: Yes, there are a lot of similarities in breakfast and dinner wise. However, there because of the spices that we use and some cooking techniques that we use are a little bit different. So it looks very similar, but it tastes slightly different for us.
2: Szóval a reggelikben és a vacsorákban vannak hasonlóságok, viszont kinézetre lehet, hogy ugyanúgy néz ki, de nekik vannak külön technikáik és külön fűszereik, amiket használnak, és ezzel például egymás mellett a két étel, ez alapján lehetne megkülönböztetni, hogy melyik-melyik.
1: Hát köszönjük, hogy itt voltak velünk, és köszönjük, hogy megismerkedhetünk a török táncosokkal, a török kultúrával, és találkozunk akkor a városban az Interethnón. Köszönjük, hogy itt van. Nice.

0: your culture, and we'll be looking forward to seeing you guys perform.
1: Geldiğiniz ve bize kültürünüzü öğrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi performanslarınızı izlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz diyor.
2: Biz de bizi davet ettikleri için ve göstermiş oldukları konukseverlikten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sadece bu festivalle sınırlı kalmamak ve bir sonraki, bundan sonraki başka festivallerde de birlikte olmak dileğiyle kendilerine teşekkür ediyoruz.
1: We would also like to thank you for your hospitality and having us. We hope that not only this festival but in the future we will be able to work together as well.
0: Szintén köszönik a szívélyes vendéglátást, és reménykednek benne, hogy a jövőben újra ellátogathatnak hozzánk.
3: Thank you for coming.
4: Thank you.